yaramaz. Yaramaz, sökülür öyle boş, yaramaz. Yere boş, yaramaz. Tebele boş, haka yaramamaz. Yaramamaz, sökülür öyle boş. Yere boş,